Doctor Killing Mix. In your one infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick oyak. In climis. Aso kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. In climis. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Tosh. Nehua. Nehua. Yowal. Nepant.